hikayesi bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 21 Ağustos 2026 Cuma oldu bile. Hafta sonuna hazırlandığımız o gün geldi. Harika bir cuma geçirmenizi diliyorum. Bir cuma sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve bugün yayın içinde bir şanslı Kral Pop dinleyicisi 4 kişilik Violent giriş davetiyesinin sahibi olacak. Yapmanız gerekeni yayın içinde söyleyeceğim. Herkese şimdiden iyi şanslar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Bu arada canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil, Kral uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatıyorum ve cuma gününü başlatıyorum.

daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Gelelim Violent giriş davetiyelerine. Her yıl olduğu gibi bu yılda Şanslı Kral Pop dinleyicilerine 4 kişilik Violent giriş davetiyesi hediye ediyoruz biliyorsunuz. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Violent gitmeyen kaldı mı bilmiyorum ama açık havada 30'dan fazla ünitede tek biletle gün boyu eğlenmek mümkün Violent'te. Gitmediyseniz hafta sonu veya yaz tatili boyunca hala yaz tatilinin içindeyiz. Bence mutlaka bir gün ayırın kendinize. Hatta belki bugün Violent tema park giriş davetiyesinin sahibi siz olursunuz, belli mi olur? Şimdi yapmanız gerekeni söylüyorum. WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndereceksiniz. WhatsApp numaramızı hatırlatayım. 0533 781 74 74. Tekrar ediyorum. 0533 781 74 74. Ne oldu? WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı gönderiyorsunuz. Belki bugünkü Violent giriş davetiyesinin 4 kişilik davetiyenin sahibi siz olursunuz. Belli mi olur? Herkese bol şans. Ne oldu?

Kültür sanat etkinlikleri, festivaller artık alışık olduğumuz 3-5 şehir dışında da düzenleniyor ki bu çok iyi bir haber. Ben de her gün bu haberleri paylaşmaya çalışıyorum farkındaysanız. Şimdi de Eskişehir'e çeviriyoruz rotamızı. Horsuk Nehri Eylül ayında ilk kez büyük bir kültür sanat festivaline ev sahipliği yapacak. Uluslararası Eskişehir Horsuk Festivali 2-6 Eylül tarihleri arasında Horsuk Nehri'nin çevresinde müzik, sanat ve kültür etkinliklerini sanatseverlerle buluşturacak. Özellikle İstanbul dışındaki kültür sanat hareketlerini takip edenler için de bu anonsun önümüzdeki haftaların radarına alabilirsiniz. Bu akşam voleybol maçımız olduğu için açık hava sinema programlarında başka filmler gösterimde olacaktı ama pek çok mekan elbette değişikliğe gitti ve Türkiye-Letonya karşılaşmasını yansıtacaklar beyaz perdeye canlı olarak izlemek mümkün. Zorlu PSM Avlu ve Kalamış Parkı'nda izlenebilir örneğin maç. Hafta sonu da İstanbul'da Babylon Soundgarden'ın düzenlendiğini hatırlatmak istiyorum. Park Orman'daki festival cumartesi pazar günü 2 gün boyunca alternatif indie ve rock müziği doğayla buluşturuyor. Bence harika bir alternatif. Derya Ulu Kral Pop'ta olacak şimdi. Şımarıksa size ulaşmaya başlayan şarkısı.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Biraz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde. Okul

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali ilk yudumda budur diyeceksin.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Filenin sultanları bugün Avrupa Şampiyonası'na başlıyor. Gözler Amirliği Kadın Voleybol takımımızda 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Ve Türkiye turnuvanın ev sahiplerinden biri biliyorsunuz. Son Avrupa Şampiyonu Amirliği Kadın Voleybol takımımız ilk maçında bugün saat 19'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye A grubunda Letonya'nın ardından Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile mücadele edecek. Şampiyonluğa 21 Ağustos yani bugün başlıyor. 6 Eylül'e kadar 4 ülkede düzenleniyor. Filenin sultanlarının hedefi elbette ki 2023'te kazandıkları Avrupa şampiyonluğunu kendi evlerinde yeniden kazanmak. Şimdiden başarılar diliyoruz. Umarım yarın sabah Filenin sultanlarının zaferini konuşuyor oluruz.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 21 Ağustos Cuma, günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 5.06'da yaşanan sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde oluştu. Olumsuz bir durum bildirilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefon bağlantısıyla katıldı. Bir sonraki yerel seçimler için AK Partili kadınlara Balıkesir'in yeniden bir dönüşüm sağlayacağına inanıyorum mesajı verdi. Erdoğan, Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını da açıkladı. Programla 3000 genç bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacak 550 doktor öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirilecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşmasında tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş, benim karşıma çıkan yapı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir ifadelerini kullandı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan, kendisini uyaran polise de taksinin içinden ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu hayatını kaybetti saldırgan, savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 39 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2023 sezonundan bu yana Lokomotiv Moskova'da oynayan Batrakov 84 maçta 34 gol kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamam sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: Temotoğlu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Sinema salonlarında bugün yeni hafta başlıyor biliyorsunuz. 7 yeni film vizyona giriyor Türkiye'de. Listenin en dikkat çeken yapımlarından biri elbette ki The Invitation, Türkçe vizyon adıyla Davet. Olivia Wilde hem yönetmen koltuğunda hem başrolde yer alıyor bu filmde. Oyuncu kadrosunda ayrıca Seth Rogen, Penelope Cruz ve Edward Norton gibi isimler var. Çok iyi bir oyuncu kadrosundan söz ediyoruz. Hikaye evlilikleri ciddi bir

krizden geçen Joe ve Angela çiftinin üst katlarında yaşayan gizemli komşularını akşam yemeğine davet etmesiyle başlıyor. Girisi oldukça enteresan. Ruhlar Bölgesi aramızdalar. Yani Insidious, Out of the Further, haftanın korku filmi. Çocuklar ve aileler için Cesur Denizciler, Okyanus Macerası ve Fırtına Ekip Yollarda gibi animasyon filmleri var bu hafta. Daha farklı bir sinema deneyimi arayanlar için de Yaban Çilekleri ve En Sevdiğim Pastam bugün vizyona giren yapımlar arasında. Şimdi Manifest ve Ajda Pekkan iş birliğiyle devam edeceğiz Kral Pop Radyo'da Cuma gününe. Hileli Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kaşıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

Fatih. Opel Corsa'yla her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Beyaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Ve gelelim Vialent giriş davetiyelerine. Bugün bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 4 kişilik Vialent giriş davetiyesi hediye edeceğim demiştim yayının başında. WhatsApp hattımızı söyledim. Adınızı soyadınızı göndermenizi rica ettim. Ve kazanan belli. Bugünkü 4 kişilik Vialent giriş davetiyesinin sahibi kazananı Beynaz Eski Aktan. Tebrik ediyoruz Beynaz Eski Aktan'ı. Ayrıntılar için size ulaşacağız elbette. Davetiyenizi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Umarım Vialent'te keyifli zaman geçirirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum ve Poezi ile devam edeceğiz Cuma sabahına. Uyuyamadın değil mi? Pop'un kralı Kral Pop'ta.

Şahane bir etkinlikten söz edeceğim şimdi. İçinde ben varım diye demiyorum ama gerçekten şehrin merkezinde ama şehrin karmaşasından uzakta, hatta gökyüzüne yakın yeşillikler arasında bir terasta Poetry Club düzenleyeceğiz desem. Zira Akmerkez Teras'ta doğa ve edebiyat bir araya geliyor artık ve terasta tarım kitap kulüpleri kapsamında çocuk ve yetişkin kitap severler sevdikleri yazarlarla bir araya geliyorlar. Poetry Club da bu etkinliklerden biri olacak. Türkiye'de ilk kez bir alışveriş merkezinin çatısında oluşturulan bu alanda yerli ve yabancı şairlerin şiirlerini okuyacağız, şiirlerin şarkılarını dinleyeceğiz, eşlik edeceğiz, hikayelerini anlatacağız, birlikte şiir yazacağız, birlikte şiir okuyacağız. Şahane bir akşam olacak. Siz de bu akşamda yerinizi almak isterseniz 27 Ağustos'ta sizi de bekliyoruz Poetry Club'a. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak için Öykü Güler Sönmez

0: Sendika.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıtı...

0: Kralı sizde keşfedin. Ay temiz vay.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

21 Ağustos 2026 Cuma bugün. Bugün önemli bir gün bizim için, Türkiye için. Akşama maçımız var zira. Çünkü Filenin Sultanları bugün Avrupa Şampiyonası'na başlıyor. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Maç İstanbul'da, Letonya ile karşı karşıya gelecek Milli Kadın Voleybol takımımız. Saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç. Biz de bir voleybol ülkesi olarak takımımızı canı gönülden destekleyeceğiz elbette. Zorlu PSM, Avlu Kalamış Parkı gibi pek çok yer maçı canlı olarak yayınlayacak, aklınızda olsun. Şimdiden bir kez daha da başarılar diliyoruz Filenin Sultanları'na. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir cuma olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

Basın sunuyor. Haftanın son resmi iş gününden 21 Ağustos Cuma sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı bugün Hürriyet gazetesinde iki manşet var dikkat çeken. Birincisinde öğrencinin ev ve yurt tarifesi anlatılmış. Milyonlarca üniversiteli barınma telaşına girdi ve önlerinde devlet ve özel yurtlarla kiralık ev seçenekleri bulunuyor. Özel yurtların aylık fiyatları 8 bin lirayla 80 bin lira arasında değişiyor. Devlet yurtlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı. Kiralarsa 15

0: 5500 liradan başlayıp 56 bin liraya kadar çıkıyor denilmiş. Haberin ayrıntılarına 5. sayfada yer verilmiş. Hemen alt satırdaysa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan bir müjde var. Hastanelerde kreş ve anaokulu hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarının %60'tan fazlasının kadın olduğunu hatırlatan Memişoğlu, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsinde bir yapılanmaya girip 24 saat hizmet sunacak, çocukların bırakabileceği ve güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz, dedi. Milliyet gazetesinde ise Kılıçdaroğlu'ndan özel hamlesi başlığı dikkat çekiyor. CHP, yeni partiye karşı cepheyi genişletmek için yeni hamleleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP'den ayrılmayan ancak halen bir görevde de bulunmayan partinin önemli isimleriyle bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de de partinin kuruluş yıl dönümüyle birlikte yeni bir kampanya başlatacak. Sabah gazetesi ise spordan iki manşetle karşılıyor bizi. Kartal'ın bileği bükülmüyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Zalgiris'i 3 golle geçti. Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada da gol yemeden kazanan siyah-beyazlı ekip lig aşamasını büyük ölçüde garantiledi. Hemen alt satırdaysa fırtına turu rövanşa bıraktı yazıyor. Salahlı Trabzonspor, Frank Varas'u ablukaya almasına rağmen 1-0 mağlup oldu. Temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki tur umudu Macaristan'a kaldı denilmiş. Gazetelerdeki son durağımız Sözcü ise fena açılmışız manşetiyle karşılıyor bizi. Türk milletinin bilmediği detayları İmralı heyetinden öğrendik. Cezaevindeki 4000 PKK'lı tahliye edilecek. Mahkemelerdeki 75.000 dosya rafa kaldırılacak. APO, Silahsızlanma ve Siyasallaşma Kurulu'nun üyesi olacak. İmralı da yeni ofisine taşınacak denilmiş. Alt satırda haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında ev alacak ve satacaklar dikkat yazıyor. Zorunlu deprem sigortasında ev alacak ve satacakları ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldı. Taşınmazın devir işlemlerinde sahibine ait olan DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erdi. TRT Haber'e uzanalım. Manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi 20 üniversitemizde yetiştireceğiz açıklaması paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda başarılı gençlerimizin bilimsel kariyere daha erken katılmalarını sağlayacağız ifadelerine yer verdi. Habertürk ise Çankırı'da deprem manşetiyle karşılıyor bizi. Bugün sabah 5.06'da Çankırı'da merkez üssü Ilgaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti. AFAD sarsıntının yerin 12 kilometre derinliğinde kayda geçtiğini bildirdi. Şu ana dek olumsuz bir durum bildirilmedi. Basın turunu bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle noktalıyoruz. Kral otobüsü bugün de Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Güzel bir gün, haftanın son günündeyiz. Keyifli bir hafta sonu tatiline hazırlanıyoruz hep birlikte. Bakın, bir hafta göz açıp kapayıncaya kadar geçti neredeyse. Daha dün pazartesi sendromundan bahsediyorduk, sanki öyle değil mi? Evet, zaman çabuk ilerliyor. Günlerin ve saatlerin değerini, kıymetini bilmek gerekir. Bugün de bir yarışmam olacak, hemen hatırlatayım. Etkinlik otobüsümüz Balıkesir'de bir lokasyon ve şifre paylaşacağım. Şifre ile birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Yarışma için lütfen kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Günaydın Türkiye. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Karnın zil çaldığında...

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bir 31 Ağustos tarihleri arasında...

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye cibilde.
3: Migros Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: Pop, pop, kral pop.
9: EFS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Öğretmenler heyecanlı, öğrenciler heyecanlı, hatta veliler onlardan da heyecanlı. Hemen hatırlatmak istiyorum, okullara gelen yeni yasaklar var. Onlardan bazılarını paylaşacağım sizlerle. Mesela öğrenci görüntüsü paylaşımı yasak, sınıf annesi uygulaması, cep telefonu kullanımı, kayıt parası aidat ödemek yasak. İlkokullarda sınav yazılı yok, yapılamaz. WhatsApp'tan ödev yasak. Sınıf seçimi, okul dışı mezuniyet yasak. MEP dışı kaynak kullanmak, randevusuz veli ziyareti yasak. Serbest kıyafet yasak. Deneme sınavı yapılmayacak. Mazeretsiz açık liseye kayıt yaptırmak yasak. Öğretmenler artık sınıflarda önlük giyecek. İlkokullarda karne yok. Okuma ve yazma kutlaması Mayıs'tan önce yapılmayacak. Daha disiplinli bir dönem öğrencileri ve öğretmenleri bekliyor. Umarım çok güzel bir eğitim öğretim yılı olur. Evet, Pop'un kralındasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliği onlardan biri. Gel.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Şimdi size bir soru soracağım ama dürüst cevaplar bekliyorum. Eğer bir günlüğüne görünmez olsaydınız ilk ne yapardınız? Kimsenin sizi görmediğini düşünün. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız, cevaplarınızı bekliyorum. Görünmez olmak çocukluğumuzdan beri hepimizin hayali değil mi? Yani ben hep bunun hayalini kurarım. İstediğim yere giderim. İstediğim insanların içinde benimle ilgili ne konuşuyorlar, ne söylüyorlar dinlerim. Keşke gerçek olsa. Pekala, birazdan cevaplar gelir. Cevapları paylaşacağım tüm Türkiye ile. Şimdi konuğumuz Elif Buse Doğan. Yangın yeri, popun kralı, Kral Pop Radyo'da.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Akses 25 yaşında.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

0: çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yalnızca biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pop, pop,
6: kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Az önce görünmez olsaydınız eğer ne yapardınız sorusuna cevaplar gelmeye başladı. Antalya'dan Burak, patronun yanına gidip hakkımda ne düşündüğünü dinlerdim demiş. Burak galiba bunu hepimiz istiyoruz. Bursa'dan Nihir, markete gider kasada sıra beklemeden geçerdim demiş. Samsun'dan Volkan da yazmış. Eski sevgilimin beni gerçekten özleyip özlemediğini öğrenirdim. İstanbul'dan Berkay da bir kafeye gider, orada bulunan herkese kahve ısmarlardım demiş. Bu da güzel. Evet, görünmez olmak hepimizin hayali. Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Pop'un kralındasınız ve hemen bir hatırlatma. Birazdan yarışmam başlayacak. Bu sabah da Balıkesir'deyiz. Aranızdan bir kişi sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Bekleyin. Hem lokasyon hem de şifre paylaşacağım. Kulağınız

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamamen sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Etkinlik otobüsümüz bu sabah Balıkesir'de. Lokasyon ve şifre paylaşacağım. Dikkatle dinleyin lütfen. Evet, şu anda lokasyonumuz Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü binası önünde sizleri bekliyor. Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü binası önündeyiz. Şifremiz Balıkesir'in en meşhur düğün yemeği. Tirit. Bu şifreyle birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Hepinize şimdiden bol şanslar. Yarışma başladı.

0: TSE'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20. Yarın biliyorsunuz saatler 13'ü gösterdiğinde güncellenecek. Güncellenmeden önce ilk 5'te bu hafta kimler yer aldı hemen bir göz atalım. 5 numarada Crush, Crush. 4 numarada Ankara Ecos, Beni Al. 3 numarada Hadise, Ara Beni. 2 numarada Manifest, Toz Pembe. 1 numarada Blok 3, Sebebi Yar. Bakalım özellikle bu ilk 5'te durumlar ne olacak? Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde geri sayımı kaçırmayın. Şimdi ise Kral Pop Radyo Top 20 listesine geçtiğimiz hafta yeni giriş yapan ve yükseleceğine çok inandığım bir şarkıyla devam ediyoruz. Poezi, Başımda Belalar. Bu hafta 19 numarada.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Birçoğunuz yolda hala. İşe varmış olanlar var. Evde olanlar, temizlik yapanlar var. Onlara kolaylıklar diliyorum. Bir şey söyleyeyim mi size? Yani normalde mesai saatlerinde çalışmak gerçekten çok yorucu. Sabah git, akşam gel, trafiği çek. Ama evde temizlik yapmak bana göre çok çok daha yorucu. Temizlik yapıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, market alışverişi yapıyorsunuz. Eşler eve gelince aslında kadınların hiçbir şey yapmadığını düşünüyor. Hiç öyle değil. O evi kim temizledi? Önünüze yemeği kim koydu? Evet, işte kadınların da mesaisi evde başlıyor sabah saatlerinde ve akşam yemeğine kadar devam ediyor. Bu yüzden ev hanımlarının yapmış olduğu işleri küçümsemeyelim lütfen. Her neredeyseniz ve ne yapıyor olursanız olun, Kral Pop Radyo en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Hadi biraz enerjimizi yükseltelim, Sepo ve Demet Akalın'la.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Bu sabah etkinlik otobüsümüz Balıkesir'deydi. Bir lokasyon, bir şifre paylaştım. Şifre ile birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz İsmail Alkan oldu. Tebrik ediyorum İsmail. Sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi oldun. Ve şimdi sözü sana bırakıyorum.
1: Adım İsmail Alkan. Balıkesir'de oturuyorum. Kral Pop dinliyorum. Arzu'yu dinliyordum. Şifreyi öğrendim. Hediyemi aldım.
0: Sevgili İsmail, hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, kazanmaya devam edeceksiniz. Çünkü Türkiye turlarımız devam edecek. Her an sizin karşınıza da çıkabiliriz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Arzu Kaya'dan bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Elbette yarışmalarım, sürprizlerim, hediyelerim olacak. Bizlerden ayrılmayın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Mutlu, huzurlu ve güzel bir cuma günü diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cıvıldı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo

Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle aradı. Siyah beyazlılar playoff'ların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor'sa Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde mağlup oldu. Frankvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Filenin sultanları son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamamen sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir'se daha sıcak olacak. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem otoyolu Edirne-Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı.

günler Çağlar Demir Döker ben. Bugün 21 Ağustos Cuma günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gelişmeler var. Aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalandı. İki şüphelinin kaçtığı aracın da eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin davanın 68. duruşmasında Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Benim karşıma çıkan yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır diyen Aktaş, sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. Duruşma salı gününe ertelendi. İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de de 2 organize suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri'de 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazada karar açıklandı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi. Akaryakıtta tabela bu gece değişecek. Motorin grubuna 2 lira 92 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saat 5.06'da meydana gelen sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde oluştu. Olumsuz bir durum bildirilmedi. Balıkesir'de önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltında. Sındırgı'da çarşamba günü bir kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Balıkesir'den bir manşet daha var. Bu sefer bizden bir haber. Kral otobüsü turuna bugün de Balıkesir'de devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Kral Pop.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0'la geçti. Rövanş 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde mağlup oldu. Frankfurt'a 1-0 yenilen Bordo Mavriler tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Filenin Sultanları son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj
5: Şoför Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz-Sert tamam sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir'se daha sıcak olacak. Ege'de orta hızlı olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kauna Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor'sa Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Galatasaray saat 21.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Filenin Sultanları son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temotu yolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu.

0: Pop Radyo Otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Enes Uras, Kral Pop dinleyicisiyim. Kral Pop'ta Arzu'nun programına denk geldim. Balıkesir Garı'nın orada geldim. Şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Teşekkür ederim.
2: Adım Ahmet Sözünler. Kral Pop'u devamlı dinliyorum. Anonsu duydum. Karasi Belediyesi'nin önüne geldim. Hediyemi aldım. Çok teşekkür ederim. Balıkesir'den selamlar.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü...

0: Reklam.
1: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 21 Ağustos Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununu bozduğunu da söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki geldi. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Bu arada Türkiye, Netanyahu için kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da açıklamalarda bulundu. Özel, yeni partiyi biz bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk dedi. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tunak Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'te yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Haleylim şarkısı sebebiyle hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Balıkesir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcak hava dalgası hafta ortasına kadar kalacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir sıcak 38, Bursa açık 36, Antalya az bulutlu 34 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyrazlar tamam sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

21 Ağustos ve Cuma günü Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da haftanın kabul gören son iş günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle Demir Ali Çelik ben yayınımız başladı ve önümüzdeki 2 saatinizde eşlik ediyorum. Bugün de açılışla birlikte Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu aktarıp bir kazanan dinleyici daha belirleyeceğiz. Şu anda Balıkesir'de Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binası karşısı Bursa istikametinde. Kral Pop Radyo etkinlik aracımız. İlk ulaşan dinleyicimiz Yağcı Bedir halısı şifresini söyleyerek bizden sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanmış olacak. Balıkesir'deki dinleyicilerimize bu mesajımızı aktarmış olalım. Birazdan kazanan dinleyicimizin mesajını da paylaşacağız. İyi yolculuklar trafikte dinleyenlere ve iyi çalışmalar herkese ve merhaba.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Adana.
1: LGS sonuçları, YKS sonuçları ve öğrencilerimizin okullara kayıt süreçleri devam ediyor bir tarafta. Diğer tarafta da 14 Eylül'de açılacak yeni eğitim öğretim takvimi 2026-2027 eğitim öğretim programına ilişkin genelgede Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 81 ile gönderilmiş oldu. Aslında geçtiğimiz yıl bazı düzenlemeler yapılmıştı. Özellikle güvenlik konusuna çok özen gösterilmişti. Bu yılda bu başlıkla birlikte Türkiye Yüzyılı Marif Modeli rol model alınarak yeni düzenlemeler var ve yine gündemde olan detaylarla ilgili de öğretmenlerimizin önlük giymesi, veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması istendi gibi bu genelge içerisinde yer alan detaylar. Ayrıca sağlıklı beslenmeden dijital eğitime, yapay zekaya ve robotik kodlama gibi seçmeli derslerin daha yoğun bir program olarak sunulması görüşüyle. Harika bir yıl olsun konusu açılmışken şimdiden bir kez daha tüm öğretmen ve öğrencilerimize bu mesajımızı iletelim.

Özellikle haftanın ikinci yarısı itibariyle sıcaklar hızla artmaya başladı ve ülkemizi etkisi altına alan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasını yaşamaya başladık. Nem çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde de yaklaşık 10 gün boyunca termometrelerin 40 dereceyi ve üstünü göreceği yönünde meteoroloji öngörüleri var. Dolayısıyla özellikle sıcağın en yoğun olduğu saat diliminde yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız zorunda olmadıkça güneşe çıkmamaya gayret göstersinler. Bugün yepyeni filmler geldi ve birazdan haftanın yeni filmlerini tanıtacağız. Diğer konu başlıklarımız var. Süper Lig'de haftanın karşılaşmaları başlıyor. İkinci hafta karşılaşmaları başlıyor. Detaylandıracağız. Tabii ki çok keyifli, özenle seçilen şarkılar eşliğinde. Şimdi ise APO ve Ömrümle devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: deneyimlemek, sorularınızı anında yanıtlamak için sizi CV Energy Plus bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Karnın zil çaldığında...
4: Yüksek proteinli bir şey.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıca

0: yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye Civil'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de Balıkesir'deydi. Az önce lokasyonu ve şifreyi paylaştım. Etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan ve doğru şifreyi aktaran dinleyicimizin mesajını paylaşayım.
1: Merhaba, ismim Ayşegül, kuryelik yapıyorum. Aracımda sürekli Kral Pop dinliyorum. Anonsu duyunca otobüse yakındım. Şifremi söyleyerek hediyemi aldım. Bundan sonraki tüm şarkıları eşim Ramazan Akkurt ve çocuklarıma hediye ediyorum. Kral Pop'a teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bize ulaştığınız için sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekimizin sahibini belirlemiş olduk. Bu arada yarın Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Bursa'da olacak. Şimdiden Bursa'da Kral Pop Radyo dinleyicilerimize bu mesajı iletmiş, aktarmış olayım. Ve Pop'un kralında Poise dinleyelim.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. 17-24 Ağustos tarihleri arasında

0: Uçarken kazanması var, sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: V Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı...

ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Migros Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kaşıklı terlik 349 TL'ye. Kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Televizyon dizilerinde yeni sezon hazırlıkları harıl harıl devam ederken sinema severler için Beyaz Perde'de özellikle son aylarda çok önemli yapımlar ard arda izleyiciyle buluştu. Bugün itibariyle vizyonun yeni filmlerine bakalım. Gerçek kayıtlar Vaka 7, yerli yapım korku filmi izleyicinin karşısında. Davet filmi komedi severler için bugün itibariyle vizyonda güçlü oyuncu kadrosu var. Angela ve Joe'nun 15 yıllık evliliği tamamen çöküşün eşiğine gelmiştir. Görünmektedir. Yine de komşulara çoktan davet yapılmıştır. Böylece karşı dairede oturan Pina ve Hawk akşam yemeğine gelirler ve filmin seyri bu süreç itibariyle epey hızlanır komedi severler için. Ruhlar bölgesi aramızdalar. Korkuda bir diğer seçeneğiniz. Gerilim macera Tempus. Yerli yapım izleyiciyle buluştu. Animasyonda ise evcil kahramanlar bir seçenek. Diğer seçeneğiniz Fırtına Ekip Yollarda. Son olarak animasyonda bir diğer seçenek de Cesur Denizciler Okyanus Macerası. Animasyon severler için bu haftanın üçüncü seçeneği olarak vizyonda izleyiciyle buluşmuş oldu. Animasyon ve korku gerilim ağırlığında yeni filmler bugün itibariyle izleyicisini bekliyor. Şimdi Kral Pop Radyo'da Tantaşçı dinleteceğim ama öncesinde 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için.

21 Ağustos ve Cuma günü şarkıları devam ediyor. Mesajlarınızın ilki Deniz'den, Ordu'dan gönderdi. Eylül'de İstanbul'dayım, bekle beni İstanbul, kuzenim Olcay ve bana şarkı abi diye mesajı gönderdi. Ada İstanbul Beykoz'dan, bugün canım Bilge'min doğum günü, seni çok seviyorum. Bana hem dost hem kardeşsin, iyi ki doğdun, iyi ki birlikte nice senelere canım yol arkadaşım. Bilge için göndermiş Ada, biz de Bilge'nin doğum gününü kutlayalım. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar, iyi ki doğdunuz. Orhan Malatya'dan, abi Kral Pop otobüsünü yakalayamadım Malatya'da ama seneye inşallah. Şarkı kardeşim Osman ve yeğeni Akif'e gelsin, dinliyoruz. Selamlar gönderiyoruz biz de Orhan'a ve Malatya'ya. Bursa'dan Meltem, eşim Seçkin ve kızım Mina için şarkılar, sizi çok seviyorum, her şeyimsiniz notuyla gönderdi. Ne güzel bir mesaj. Gönderilen mesajlara teşekkür ederiz ve Kral Pop Radyo'da en iyiler devam ediyor.

0: bankalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. İki toplam.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Garaj Oto Ekspertiz 17-24 Ağustos tarihleri arasında

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: YK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Pop, pop, kral pop. Koçak'ta festival.

21 Ağustos Cuma günü akşamına ilerliyor. Zaman haftanın son iş günü. Eve dönüş yolculuğunda olan ve yola çıkacak herkese iyi yolculuklar. Ayrıca bugün için iyi çalışmalar herkese. Hafta sonu startı verenlere harika bir hafta sonu. Daha doğrusu herkes için harika bir hafta sonu temennim var. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla eşlik edeceğim. Ve birazdan Bay J harika şarkıları ve enerjisiyle burada olacak. Bugünlük hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kauna Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde

0: de mağlup oldu. French Varoş'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Galatasaray saat 21.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Bu arada Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılar Alexey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyrazlar tamamen sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir'se daha sıcak olacak. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: Temotoğlu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İyi akşamlar, güzel bir cuma akşamı diliyorum ve hafta sonu geldi. Bu da benim hafta sonuna hazırlık şovum. Kral Pop Radyo'da Bay J'ye ne kadar hazırsınız bilmiyorum ama sözleşmem gereği ben mecburen hazırım. İsterseniz siz de olmazsa hazırmışsınız gibi yapın, beraber bir sinerji bir şey yakalayalım.
1: Ne var ki Bay J sana hazır olacak?
0: Neden evlendiğim üç kadına sormuyorsunuz bana hazır olmak mümkün mü diye? Hazırlık dönemini bilseydi 5'er yıl kampa girerlerdi evlenmeden önce. Bodrum'dan Yunan adalarına kolayca kaçabiliyoruz. Bu hafta sonu da Kalimnos'a geçecektik ama şu sıra bir yere gidemiyorum. Çünkü ağzımdaki plastik geçici dişler sürekli kırılıp düşüyor. Her paylaşımda fotoğraftaki evsiz sokak serserisi yanlamışım fotoğrafa gibi duruyor.

Bu yüzden karımaya gitmiyoruz, yeter dedim. Kendisi de nasıl güzel şu sıra. Herkes birlikte fotoğraf çektirdiğimizde herhalde adam çok zengin diye. Evet, ev size benzeyen bir zengin adam herhalde diyor. Bir arkadaşımız adalardan birine yerleşti. Artık hiç gelmiyor Bodrum'a. Bu sizin de başınıza gelebilir. Yani bir arkadaşınız yurt dışına gelip gidip bir daha dönmeyebilir. Bu yüzden her bir arkadaşınızı gördüğünüzde yüzüne bakıp şu kelimeleri söylemeyin.

Üstüme gelmeyin. Ya üstüme gelmeyin. Özellikle benim yaşlarımda fark ediyorsunuz. İnsanlar değişiyor hayatımızdaki ama işimiz gücümüz, hayat devam ediyor. Mesela geçen gün karım dedi ki aşkım bir gün kızımız olursa ve 16 yaşına gelip dışarı çıkarken tasvip etmediğimiz bir kıyafet giyerse hiçbir şey söyleme. Ne diyeceksen bana söyle, ben onunla konuşurum. Bir tanem dedim hepsine eyvallah da 16 sene sonra çok uzun bir süre hala birlikte olduğumuz varsayımına nereden ulaştın pardon yani? Hadi yapmayın, hiçbir şey garantisi yok. Belki 16 sene sonra, sene olmuş 2042. Öyle bir noktaya gelecek ki dünya, uzaylı doğru hesap etti mi bu arada bilmiyorum. Gerçekten. 26, 10 ekle, 36, 6 daha 42, evet. Belki de uzaylılar gelmiş, bize yeni teknolojiler göstermişler. Don atlet çıkıyoruz sokağa. Çünkü ne bileyim, safra kesesi sağlığını destekleyen modern bir giyinme tarzı olduğu için. Ama hiçbir uzaylı... beni birlikte olduğum kadınla bir arada tutamaz. Sırf teknolojik ve evrensel anlamda doğru olan diye falan. Nasıl ki yeniden nikah masasına oturmama engel olamayacakları gibi. Evet. Altı nikahlık premium paket aldım. Bitene kadar kullanacağım. Ben tüccar babanın oğluyum. Gaymeyi yerde bırakmam kanka. Tamam mı? Şimdi Kral Pop Radyo'da. Vay J konuşuyor, lütfen ayrılmayın.

isteyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Karnın zi-

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla cividde.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: İklimsa. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: ödemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında. Anahtar
3: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
4: mutluluk. Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Türkcell'le bağlan hayata. Pop, pop,

0: Sadece cuma akşamları trafik yoğun olduğu için hafta içi son derece salladığım mesleğimi cumaları biraz daha düzgün yapmaya çalışıyorum. O açıdan içiniz rahat olsun. Hem komik hem eğlenceli hem bilgilendirici bir şova daha hoş geldiniz. Yani siz bakmayın ilk anonsuma dinlediyseniz mantıklı bir yerden başlayıp sonra mantığın cenazesini kaldırdım. Farkındayım, her şeyin farkındayım. Var malzeme bende, kapasite filan da var ama her zaman kullanamam. Kullanamam. Ne kadar para o kadar boya kral. Biz de kendimizi sokakta bulmadık herhalde.
1: Ama Bayşe, ya bunları söyledin diye kovulursan ve gerçekten kendini sokakta bulursan?
0: Siz onu dert etmeyin. Her şirkette benim gibi bir eleman vardır, böyle yaptığı iş aldığı parayı ürkütmeyen. Öyle öyle, onu dinliyorsunuz. Hem de... Hadi yapmayın, doğruları konuşalım mı? Kazandırdığım şey sadece para değil ki benim. Prestij de getiriyorum bu kanala ben.
1: Neden ki Bayşe, bir Celal Çengör falan değilsin? Nobel ödülüm var da biz mi bilmiyoruz?
0: Siz geçin dalganızı. Alay edin Bayşe ile, beni tanımıyorsunuz. Çok iyi. Neyim ki sizin gözünüzde? Şakacı, vır vır konuşan biri. Diğer yanda bir kere eğitimliyim. Ama bugün günlük hayatta kullanmama tercihimi, kullanma özgürlüğümü kullanıyorum. Ne var yani? Sonra... İnanılmaz bir entelektüel birikimim var. Ancak şirket entelektüel kaşesi ödemediğinden ötürü bunu halktan ustaca gizlemeye çalışıyorum. Bak, baktım sözleşmeye, baktım. Maaş, KDV, yol, yemek, entelektüel kaşesi yok. Yok pardon da siz dükkandaki iç çamaşırlarını satarken külot insanın en temel ihtiyacı diye bedava mı dağıtıyorsunuz donları? Anlatabiliyor muyum? Şirketime şu mesajı net bir şekilde vermeye çalışıyorum. Eğer külot istiyorlarsa o külotun parasını ödeyeceksin arkadaş. Evliliğimde de bu dengeyi kurmayı başardığım için hala varız karımla. 7. evlilik yıl dönümü, dile kolay arkadaş. Arkadaşım sordu geçen nasıl gidiyor diye. Şahane dedim. Biz evli erkekler için bir utanç kaynağısın Bayce'de ve berbat bir örneksin. Bak, genel olarak kötü giden bir şeyi sen iyi yaşayamazsın kanka. Bak tepki geliyor. İşte bu yüzden zaten hep diyorlar ya, kimseye bir şey anlatma. Ne iyi ne kötü. Kimse senin hakkında bir şey bilmesin. Biz bir de doğal yollarla tanıştık, sevdik, evlendik. Bir ortak arkadaş tanıştırdı. İnanmıyor kimse. Ya bu zamanda yüz yüze tanışma mı kaldı bu Ayşe ya? Uygulamadan tanışıyor herkes falan. Herkes dediğin kim? Z kuşağı, alfa kuşağı, benim gibi X kuşağı olanlar yine de kadını önce bir görmek istiyorlar. Garanticiyiz oğlum. Yaşamışlık, yaşanmışlık ve tecrübenin ortak bildirgesi. Diyor ki sen neme lazım kral? Kadını önce bir gör. Şimdi gençler...

Bir uygulamaya giriyor, fotoğrafa bakıyor, 2-3 mesajlaşıyorlar. Algoritma size ortak ilgi alanlarınızı çıkarıyor. Sonra kahve içmeye gidiyorsunuz. Ve bizim zamanımızda ortak ilgi alanı neydi biliyor musunuz? Aynı yerde bulunmuş olmak. Abi. Bir arkadaşınız seni biriyle tanıştıracağım diyordu. Siz de gidip görüyordunuz kadını. Hatta kadının nasıl biri olduğunu anlamak için arkadaşınızdan referans alıyorsunuz. Yani resmen insan kaynakları departmanı gibi çalışıyor herif. Kanka nasıl biridir diyorsa iyidir diyor. Bu kadar. CV yok, LinkedIn yok, psikometrik test yok, karakter analizi yok. Bir diğer erkeğin beğenisiyle varılmış kanılar var. İyidir. Ama en azından... Ama en azından... Gerçek. Anlatabiliyor muyum? Gerçek hayat iyi ya. Çünkü o da seni görmüş oluyor. Sen de onu görmüş oluyorsun. Ses tonunu duyuyorsun. Şimdi herkes birbirini dijital ortamda seçiyor. Ondan sonra merhaba. Ben Sibel. Ondan sonra bu sesle idare edecek. Herkes birbirini dijitalden seçiyor. Ekran güzel, kamerası iyi, bataryası uzun gidiyor. Yorumlar fena değil. Sonra 3 ay sonra ben bu ürünü niye aldım? Yanlış. Evlilikte müşteri hizmeti yok yalnız. Onu baştan söyleyeyim. En fazla karşındaki kadına... Aşkım ben bunu böyle düşünmemiştim diyorsun. O da sana sen daha hiçbir şey düşünmemem mümkünse. Tamam mı bunlar? Annem diyor ki...

Merhaba sevgili dinleyiciler. Cuma akşamı şovuma hoş geldiniz. 8 senedir bu mikrofonların başındayım. Kral Pop Radyo'da dile kolay. Resmen bir jenerasyon büyüttük beraber yahu. Bu modern dijital çağda benden daha cuk oturan başka bir adam bulamazdınız zaten bu frekansa. Analog doğdum, doğrudur. Ama 1-0-0-0-1-1-0-0 diye devam ediyorum ha. Şimdi şahane stüdyodan size vücudumdan çıkan her fikrin, her kelimenin son derece doğal ve filtresiz olduğunu gururla ekleyip canlı yayınıma devam ediyor olduğumu bildirmek isterim. Biraz uykum var, yalan yok. Cuma akşamının bu saatinde haftanın yorgunluğu, çünkü bir yetişkinin bu kadar uykulu olması normal olmamalı aslında. Yani ama sabahın köründe hanım annem aradı. Sabah da bir daha gözümü açmamışım. Saat 8'e 10 var. Alo oğlum, biz senin yan mahallede bir işimiz vardı. Oraya uğradı, şimdi sana kahvaltıya geliyoruz. Hayda, kahvaltı sofrası kur, hazırlık ya. Bekarken de hep bunu yaparlardı ama sabahın 7'sinde senin semtteyiz, bir sabah çayı içelim dedik. Bekar adama bunu yapamazsın. Ya be ailem ya. Ya tamam gelin, başımın üstünde yeriniz var ama bana bir yarım saat süre verirseniz çok iyi. Evet, gençlik yıllarımdan beri biriktirdiğim bilgisayardaki şifreli gizli klasörleri, harici hard diskleri, bulut hesaplarındaki arşivi ortadan kaldırmam, saklamam ve bunları evden çıkartmam gerekiyor. Evdeki flörtöz ortamı, akşamdan kalan, yani o havayı silemiyorsun ki yarım saatte. Mümkün değil yani, bir şeyi unutuyorsun ortalıkta. Geliyorlar, anlıyorlar. Annem hemen anlar ya. Aa canım, evde misafir mi vardı? Ne güzel tanışmış oluruz diye. Çok iyi de ben sizin tanışmanızı istemiyorum ki. Ben daha çok iyi tanımıyorum. O tanışmak istediğiniz kişiyi daha iyi. Dün gece tanıştık zaten. Kız arkadan fısıldıyor. Dün gece öyle demiyordun ama. Hani hayatının aşkı. Şimdi bak, loş ışık, romantik ortam. Kötü görünmek istemiyor hiç kimse. Yani pisliğin tekisin bence. Bilesiniz konu ikili ilişkiler ve yani ikili ilişkilerin o muhabbetleri olduğu zaman ben nezaket karıştırmamaya çalışıyorum. Çünkü bakın, günlük hayatımızda kibar olmak, iyi olmak, nazik konuşmak çok güzel bir şey. Eyvallah. Ama yani ikili ilişkilerde bir tatlı vahşi ruh, kibarlık öldürür arkadaşlar. Onu gerçekten bak. Hani öpüşüyorsunuz mesela. Bu yaptığımız eylemi gerçekten takdir ettim. Bir mukabele gibi. Hatta bilakis ben teşekkür ederim falan gibi. Şu hayatta her şey tonlamadır arkadaş. Ne söylediğinden çok o lafı ne şekilde tonlayarak söylediğine. Mesela kadınlarla ilgili benim sorunlarımdan bir tane. Onlara yaklaşırken ben alabildiğine masum, sevimli görünmeye çalışırken onlar beni kötü niyetli algılayabiliyorlar. Mesela tonlama hatası yüzünden. Mesela sahilde yürüyüş yapan birine yaklaşıp son derece kibar ve tatlı bir sesle şöyle diyebilirim. Ne kadar tatlısınız. Sizinle beraber yürüyebilir miyim mesela? Buraya kadar her şey çok yumuşak, çok normal görünüyor. Şimdi aynı kelimeleri sadece tonlamayı değiştirerek, hafifçe gözleri kısarak ve aralarda derin nefesler alarak, tedirgin edici derin nefesler alarak ne kadar tatlısınız gibi söyleyince anladın mı? Sokakta yürürken en gıcık olduğum tip ne biliyor musunuz?

Birinin bebeğinin cinsiyetini yanlış tahmin edince trip atan, gıcıklık yapan yeni nesil. Ya küçücük bir bebek ya. Üstüne tek parça tulum giydirmişsin. Kafasına da böyle garip bir bone takmışsın. Bebekte hiçbir belirgin hat yok. Ben nereden bileyim onun kız mı erkek mi olduğunu? Nereden? Anne tatlı bir oğlan diyorum. Anne diyor ki o bir kere kız yalnız, tamam mı? Ya özür dilerim. Özür dilerim, ben röntgen cihazı mıyım? Kromozom mu göreceğim? Koy şunun kafasına renkli bir toka, mavi bir şapka. Biz de enayi gibi ortada kalmıyoruz.

0: cihazlarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar...

0: Akses 25 yaşında.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: İkonik ve cesur tasarımıyla yeni Nissan Juke Rent Go'da. Üstelik Ağustos sonuna kadar yapacağınız ön ödemeli kiralamalarda günlük 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Hemen rentgo.com'a gelin, fırsatı kaçırmayın.
1: Kiralıyorum gidiyorum. Rent Go.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytier.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Evet sevgili dinleyiciler, Bay J Show yeni adıyla Cuma Neşesi. Bu akşam böyle, evet biraz geleneksel ve eski moda görünüyor ama biliyorum şu an benim sesimi duymanız itibarıyla radyo başında, arabada ne düşündüğünüzü çok net tahmin edebiliyorum. Sonunda şu yayına Bodrum'dan bağlanan, hayatın tadını çıkaran o ünlü adamı aldılar yayına diye düşünüyorsunuz. Adım Bay J, tanırsınız. Ünlü olmak, şu parıltılı şöhret beni asla şımartmadı kanka. Beni şımartan şey direkt para oldu. Evet. O da artık yok. Şımarıklığımı da üstüne oturdum şu anda. Şımarıklığımın üstüne oturarak sunuyorum an be an program. Bana bazen sosyal medyadan soruyorlar. Söyle bakalım Bahçe, senin bir fiyatın var mı bu piyasada diye. Vallahi bilmiyorum. Kimse ciddi bir teklifle gelmeyince bir malın borsası raici oluşmuyor. Ama düz bir hesap yaparsak sanırım bizim hatunun çeyizinin değeri kadardı. Benim iki çarşaf takımı. Evresim takımı iki tane. Zamanında evlilik masasına çantasız dümdüz gelseydi ben onun... yani çünkü evlendikten sonra eve bir yığın dantelli el ve yüz havlusu çiçekli nevresim takımları yığıldı. Ben evimin içi konusunda her zaman minimalist bir insan oldum abi. Ev dışında maksimalist. Her şeyden kol bol bol koy. Her şey koyulur bu. Hepsini istiyorum. Doyumsuz bir yapım var. Kekik, acı, her şey. Biliyorsunuz ben 6 senedir Bodrum'um. Hayatımdaki kadını da pizzamı sevdiğim gibi severim. Pizza olsun. Pizza. Ya ben İstanbul'u özlemiyor musun diye soruyor. Ben İstanbul'dan zamanında nefret ederek kaçtım. Ama herhalde Türkiye'de başka bir yerde de uzun süre yaşayamazdım. Çünkü iyi kazanıyordum. Ve Bodrum dışındaki başka bir küçük şehirde bu parayı yiyip bitiremezdim. Burası parayı eritmek için muazzam bir lokasyon. Şimdi bakıyorum. Bazıları sosyal medyada şikayet ediyor. Bodrum çok pahalı. Lahmacun fiyatları uçtu. Kiralarla başa çıkamıyoruz. Güzel. O zaman git daha ucuza yaşayabileceğin kirası bütçene uygun bir şehir bul kendine. Hayallerinin peşinden koşmayı, buralarda zengin taklidi yapmayı bırakmanın zamanı gelmedi mi dost? Gerçeklerle yüzleş. Neyse size internet tarihinden o eski absürt havacılık skandalını hatırlatayım. Bugün arşivlerde denk geldim. Şimdi Kıbrıs İstanbul seferini yaparken hava korsanları tarafından kaçırılan bir yolcu uçağı mevzusu vardı. Hani o Antalya'ya acil iniş yapar yapmaz pilotların kokpit camını açıp aşağı atlayıp uçağı

0: ve yolcuları arkalarında bırakıp kaçmak. Sektörde hala tartışılır bu. Ya adam pilot, CIA casusu değil. Niye yükleniyorsun yani? Ne yapsın? Ne bekliyorsun? Kokpit kapısını hava korsanları baltayla kırmaya çalışacak adam içinde kung fu mu yapsın? Ne yapsın? Bütün yıllarını, bütün profesyonel yıllarını o uçağı uçurmaya adamış. Kolay mı zannediyorsunuz uçağı? Hem uçağı terk ederek saldırganların yetkililerle olan telsiz bağlantısını da kökten kesmiş oldu. Bence stratejik olarak çok kötü bir hareket değil. Havacılıkta asıl yanlış hareket hangisi biliyor musunuz? Başarılı bir iniş yaptıktan sonra o uçaktaki pilotu deli gibi alkışlayanlar oluyor ya. Ha, alternatif neydi? Yani alkışı hak etmemesi için ne olması gerekir? Ben bunu soruyorum ya. Ne olsa alkışta, mesela uçak daha çakılmış olsa o panik anında oho, lanet olsun sana pilot, kınıyorum. Kış kış mı diyecekti? Ben gizli bir ajan, bir casus olsam belki o uçakta korsanlara karşı bir şey yapabilirdim. Ben çok isterdim casus olmayı aslında, biliyor musun? Gerçekten. Karizma var, zeka var, bütün özelliklere sahibim. Bir şey hariç. O gizli servislerin işe alım formunda ilk sordukları bir soru var. Korkak mısınız diye. Cevap evet. Ya ben evde ufak bir yaramazlık yapınca, mutfakta bir bardağı kırınca bile bizim hatunla yüzleşmeye korkan bir insanım. Elinde bomba süslü pakete. Ben aslında bu hayatta medyum da olmak istedim.
1: Bayca sırayla neler olmak istediğini mi anlatıyorsun?
0: Evet, şu anda bunu istiyorum kanka. Medyum da olmak istedim ama öyle bir apartman dairesinde masaya küre koyup milletin falına bakan, geleceğini söyleyen o sahte medyumlar gibi değil. İyi, böyle lüks bir restoranda garson olmak isterdim. Çünkü iyi bir garson bence dünyanın en büyük medyumudur. Mesela siz masaya oturduktan tam 12 saniye sonra sizin tipinize, üstünüze, başınıza, ruh halinizi çözer. Şak diye soğuk mezeleri getirip önünüze dizer, her şeyi bilir. Of.

0: Mutlu akşamlar. Bugün 21 Ağustos Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Gürlek, küresel Sumut filosuna saldırıdaki sorumluluğundan dolayı Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı. Geçelim sabah.com.tr'ye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununu bozduğunu da söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü diyor Habertürk.com'da. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Hürriyet.com.tr'deyiz. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi. Sözcü.com.tr var sırada. Hale İlim şarkısı sebebiyle hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Kayseri'de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi. Mynet.com'dan milliyet.com.tr'ye geçelim. İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yarın Bursa'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kauna Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor'sa Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Galatasaray saat 21.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Bu arada Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılar Alexey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba millet. Derler ki parayla mutluluğu satın alamazsınız. Bu lafın sonuna kocaman bir şaka şaka diye eklemek lazım. Biliyorsunuz değil mi? Yani çünkü ben oldukça fakir bir çocukluk geçirdim. Çok net biliyorum. Fakirlik mutluluğu hiç satın alamıyor. Hiç sıfır. Sıfır sıfır.

Ve bu doğal bir şey. Yani bir sürü parayla o mutluluğu tezgahtan alamıyorsan, elin boş cepte 5 kuruşsuz gittiğinde mi sana paket yapıp verecekler yani? Geçen internette gördüm. 20 yaşındaki bir çocuk kripto paradan bir gecede 50 milyon dolar kazanmış. Çocuğun yanına gidip sorsam, merhaba kardeş, az önce o cüzdanla gelen arkadaşa yardımcı olmadınız, ben de metelik yok, ben ne alabilirim bu hayattan diye. Çocuk diyecek ki hiçbir şey alamazsın. Ama mantıksız, birilerine vermeniz gerekiyor mutluluğu. Hiç yok burada. Çünkü mutluluk aslında tamamen sizin kafanızın içinde. İster mutlu olursunuz, isterseniz mutsuz. Yani tamamen kendinizi kandırma kapasitenize bağlı. Sosyal medya mahvetti biliyorsunuz. Bu içerikler hiç yardımcı olmuyor. Eskiden televizyonda ünlülerin devasa malikanelerini gezdiren programlar vardı. Şimdi işi büyüttüler. Böyle dijital kanallarda milyarderlerin işte 100 milyon dolarlık

kunduzlar için sargı bezi satıyoruz. Buna benziyor. Yani bir şey satıyorum deyip başka bir şey. Pizza istiyorsanız kitapçıyı arayın. Bence sporcular arasında en çok takdir edilmesi gerekenler boksörler. Neden diye sorun bana. Küçük korkak gibi, bir çocuk gibi şikayet etmeye başlamadan bana sorulmasını tercih ediyorum. Anlatabiliyor muyum neden diye? Nye yapmadan önce. Yani aranızda hiç burnunun tam ortasına bir yumruk yiyen kimse, o ne kadar kaç kişi var bilmiyorum. Nasıl acıyor biliyor musunuz? Ve o acı yetmiyormuş gibi round arası verip ringin köşesine kendi tarafına gittiğinde oradaki ufak tefek antrenör adam çıkıyor. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ortada. Sağ kroşeyi görmedin mi? Uyan artık. Ya adam içeriden bağırıyor. Görmüyor musun? Burnuma yumruk yedim. Gözümden yaş geldi ya. 2 dakika izin ver. Kafamı toparlayayım. Ben boksör olsaydım o ringin köşesine antrenör olarak kimi alırdım biliyor musunuz? Annemi. Evet. En azından adamdan dayak yiyip köşeye havluyla geldiğimde beni tesellerdi. Belki burnumun acısını dindiremezdi ama içimi biraz rahatlatırdı. Annem kesin şey derdi. Benim kocaman adam olmuş bir tanecik oğlum nerede? Aa, buradaymış. Az önce orada zırlayan dayak yiyen çocuk kimdi o zaman? Gitmiş. Eğer o karşıdaki ayı sana bir daha vurursa... Vallahi gidip ailesini arayacağım. Şikayet edeceğim. Ben de tamam anne. diye bunu... Benim zayıflama işleri çok iyi gidiyor. Şu internette her yerde o zayıflama diyet ilanlarını görüyorum. Aç kalmadan 20 kilo vermek istiyorsanız bizi arayın. Bacağınızı mı kesecekler? Ne yapacaklar bilmiyorum. Aç kalmadan. Gerçekten arayan oluyor mu? Alo? Nasıl veriliyor kilolar? 20 kilo. Yiyip yiyip. Diyet ve egzersizle beri. Ha, tamam tamam. Ya da diyet ve egzersiz yapabilsem seni niye arayayım? Dolandırıcı. Ya da... Belki de bu şirketlerdeki insanlar çok yalnız, akşamları canları sıkılıyor. Sırf birileri onunla telefonla arasın, iki laf etsin diye böyle sahte ilanlar yapıyorlar. Neyse. Cuma şovunun ortasındayız. Harika bir cuma akşamı geçiyor Kral Pop Radyo stüdyolarında. Şimdi böyle ne bileyim Star TV stüdyolarında, NTV stüdyolarında, Kral Pop stüdyolarında gerçekten stüdyolar var. Mert başka stüdyoda, kendi yaşadığı şehirde. Ben Bodrum'dan yayın yapıyor. Bir sürü stüdyomuz var, tamam mı? Evet. Diğerlerine kanmayın, bize kanabilirsiniz. Onu söyleyeyim.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye cibilde.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot garaj
1: yolu ekspertiz. Benim bankam iş bankası.
2: İş bankasıyla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Selam herkese. Bay J, ben yazın en sıcak en kaburucu günlerindeyiz millet. Sanki hayatımızda hiç serin bir gün görmüşüz gibi. Sürekli sıcaktan dert yanıyorum ben ya. Hiçbir şey olmuyorsa içim alev alev yanıyor yani. Bodrum'da susuzluk her zaman ciddi bir problem. Yani zamanında barajlar doldu. Şu kadar yıl su sorunu yaşamayabiliriz falan diyorlar. Ama meğer o hesapların hepsi patlıyor. Yani günde milyonlarca litre su tüketen şehirlere tankerlerle ancak devede kulak kalacak kadar su taşıyabiliyorlar. Tasarruf yapalım. Neyse, suyu bir kere. Ben bugün size elimden gelen en akılcı, en mantıklı su tasarrufu ve susuz yaşama adapte olma fikirlerimi sunmayacağım. Vazgeçtim. Of, aman ben size... Bakın, benim bu sektördeki en büyük hayalim zamanında o devasa ulusal radyolarda en çok dinlenen o prime time saatinde şov yapmaktı. Bayağı uzun süredir yapıyorum. Bugün farkına bakın, aslında hayallerimiz sadece hayal olarak kaldıkları sürece şahane. Şu anda özel günüm yok. Gündüz çalışıyorum bütün gün, denize giremiyorum falan. Hayalken verdiği hazzı vermiyor. Bu yanlış anlaşılmasın. Kral Pop Radyo'da yani bu şov olsun bana hayal kurulacak kadar önemli bir şey olmadığı fikrini vermek istemiyorum. Sadece genel bir insan psikolojisinden bahsediyorum. Hayatta böyle. Çok güzel bir kadın, çok yakışıklı bir adam, çok büyük lüks yat, müthiş bir orman evi. Ne olursa uzaktan hayal ederken güzel, içine girdiğin an sıradanlaşır. Hayal etmeye devam edin ve fakirliğimizi dolu dolu yaşamaya devam edin. Mesela... Zügüp tesellisi. Susuz nasıl yaşanırsa bunlarsız da. Ve mesela önümüzdeki hafta kuzeyde kasvetli ve sıkıcı bir yerde kapalı gişe bir gösterim var. Birçoğunuzun hayali olabilir değil mi sahneye çıkmak? Benim de hayalimdi. Ama ben artık oralara gitmemek için kafamın içinde orayı sanki Miami'ye gidiyormuşum gibi canlandırmak zorunda kalıyorum. Evet. Nasıl kandırıyorum kendimi? Bavulu hazırlarken içine böyle neon renkli plaj gömleği koyuyorum. Güneş kremleri atıyorum. Her ihtimale karşı o lüks korumalı paketleri falan.

da fırlatıyorum bavula. Güneş kremi, güneş kremi paket. Sonra gösteri bitiyor. Bodrum'a geri dönüyorum. Arkadaşlar sonra hocam nasıldı Miami? Bilmiyorum, bana biraz havası bozulmuş, insanları değişmiş gibi geldi ama. Hayal kurmak tatil için daha ucuza geliyor o kesin. Mesela geçen hafta sonu güya bizi hatunu aldım. Paris'e romantik bir tatile götürdüm. Tatil boyunca bizimki sürekli şeydi. Aşkım burası gerçekten Akçakoca'ya çok benziyor. Kokusu aynen kumburgaz gibi. Kumburgaz Akçakoca arası böyle bir... Lütfen susar mısın Hande Erçel dedim ona. Ya o da döndü dedi ki bana hiç saçmalıyorsun. Bana niye Hande Erçel diyorsun? Yeter ya. Ama vır vır etti seni bu dırdırını. Brad Pitt gelse çekmez. Gerçekten. Yürü gidiyoruz Bodrum'a geri dönüyoruz ya. Bundan sonra tatilleri sen ayarlıyorsun ve sen ödüyorsun kadın.

Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Sizlere akşam saatlerinde bir radyo klasiği, bir şehir efsanesi. Yani bizzat beni sunuyor. Adım Bayce. Sonunda hafta sonu. Çalışmıyorsunuz, tatildesiniz. Keyif yapacak vakit bol. Bu yeni bir aşk, yeni bir hayat, yepyeni bir başlangıç imkanı veriyor olabilir. Tabii evli ve çocuklu beyler, size söylemedim. Dayı! Kusura bakmayın. Bana evlilikle ilgili bugüne kadar çok şey yazıp çizmiş. Burada mikrofon başında size anlatmış. Zaman zaman dert yanmış da olabilirim. Ama aranızda hiç ölümün evlilikten daha güzel olabileceği teorimi dinleyen oldu mu? Hiç bilmiyorum o. Şaka yahu. Şaka ediyorum. O kadar da kötü değil ya. Evlilik sadece birisi bağırsağınızın bir ucundan tutmuş, bir makaraya sarmaya başlamış ve önünüzdeki 50 sene boyunca sonuna kadar yavaş yavaş yavaş içinizden dışarı doğru böyle saracakmış. Ya, ya şaka ediyorum, o kadar kötü değil. Sanki birisi her evli kaldığınız yıl için parmaklarınızdan bir tırnağınızı penseyle çekiyormuş gibi oldu ama çok acımıyor, çok acımıyor. Sonra gereğinden uzun evli kalırsanız tırnaklar bitince vücutta ayaklara geçiyorlar. O kadar çok çok uzun evli kalırsanız tırnaklar yine çıkıyor. Onları da çekiyor. Ama o seviyeye geldiğinizde artık yaşlandığınız için vücudunuzun hemen hiçbir yeri tutmuyor zaten. Çünkü çok uzun evli kalmışsınız ya. Şaka ediyorum, şaka ediyorum. O kadar da kötü değil. Kör bir bıçakla küçük bir delik aç. Ama kırıcı anlamda söylemiyorum. İyi bir şey. En azından gerçekleri görmek zorunda kalmıyorsunuz. Yani kör bir bıçakla evlilik. Şaka da olsa şu ana kadar anlattıklarımın hiçbiri kadar kolay bir müessese değil. Bugün onu söyleyeyim. Net daha zor. Evet. Ya ben radyodaki görevimi sadece iyilik için kullanacağıma yemin ettiğim günden beri başarıyla sürdürüyorum bu işi. Buradaki varlığım, bu iyilik misyonumun büyük bir parça. Her gün yayında birkaç kişiyi yanlış bir adım atmaktan vazgeçirsem birkaç bekar ruhu daha kurtarmış olabilirim. Sadece evlilik konusunda değil. Bana bazen hocam sen iyi bir şovmensin, bize şu işin sırrını anlat diyorlar. Allah vergisi yetenek abi diyorum, geçiyorum. Sakın birilerinden bu işin dersini, kursunu alıp bu konuda iyi olabileceğinizi falan düşünmeyin. Size ders veren kim? Bu piyasada başarılı olamamış biri. Başarılı olan benim, ders vermiyorum. Yani demek ki o adamda veya kadında sadece öğretmenlik potansiyeli var. Şovmenlik potansiyeli yok. Değil mi? Bu sektörde iyi bir şov sunabilmek için insana ruhunu şeytana satmaya hazır olduğundan hepimiz eminiz herhalde. Bakın hayatta tek gurur duyduğum... Şeytana satmak değil ruhumu. O de. Hayatta tek gurur duyduğum ve daha iyi olmak için ekstra destek, ilaç, hiçbir şey kullanmadığım tek konu zeki olmam abi. Beni bir ormanda tek başıma kaybetseniz, aman bu adam kayboldu dedirtmemek için gider kendime oradan taştan ağaçtan lüks bir ev inşa ederim, bir maymunla evlenirim. Ve ben zaten burada yaşayacaktım derim.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hattı var, uçarken kazanması var, sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Açma halkalarındaki şifrelerine epegir çekilişe katıl.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40.

İndirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Ana yükünü sırtımızda da taşımıyoruz ama yüz binlerce akşam radyosu dinleyicisi bu ülkede bazı dertlerini, geçim sıkıntılarını kısa bir süre içinde olsa unutuyorlar. Burada hepiniz hoş geldiniz. Bu komedi herkes için.
1: Bayşe!
0: Efendim?
1: Sen doğuştan mı böyle her şeyi bilen fırlama bir adamdın yoksa sonradan mı açıldın?
0: Sonradan açıldım. Kadınlar hayatıma girdikten sonra mecbur o evrimsel gelişimi tamamlamak zorunda kaldım. Ne yalan söylemeyeyim yoksa... Şu hayatta yani kadınların o karmaşık beyniyle o bitmek bilmeyen yani akıl sır ermeyen bir de strateji kurmadan başa çıkıp imkansız. Zekam sivrildi. Türbülanslar zekayı sivriltir. Bunu bizzat kendi tecrübelerimden geçen hafta bizim oğlan üniversiteden mezun oldu biliyorsunuz. Koskoca adam oldu. Karşıma almış ona hayatta kadınlarla ilgili taktikler verdim. Dedim ki bak aslan. Aslanım ben senin yaşta akrep burcu. Aslanım diye bakalım. Akrebim mi diyeyim? Ben... Evlat senin yaşlarındayken 20'li yaşların başında sırf bir kızı etkilemek için bir günde gidip ona 6 çift lüks spor ayakkabı ısmarlamıştım. Oğlan dedi ki baba sen harbi manyakmışsın. Gerçekten insan bir günde o kadar ayakkabı alır mı? Dedim dur lafımı kesme dinle babanı. Oysa ki aynı gece benim o diğer düz mantık arkadaşlarım kız arkadaşlarıyla beni seviyor musun? Neden mesajıma geç cevap verdin? Ve kavga edip uğraşıda. Ve 6 çift ayakkabı bütün meseleyi halletti. O flörtün ilk sıkıcı evrelerini, o naz niyaz kısımlarını resmen taşeron kullanarak hızlıca atlatmış oldum. Kafam o kadar rahattı ki muazzam bir gece geçirdim. Tabii bunları şu anki aklımda bu yaşımdaki hayatta yapmam. Yani ama o dönem gençtim, heyecanlıydım. Parayı da torbayla kazanıyor. Ne yapayım? Şimdi bizim oğlan aynısını gidip yapmaya çalışsa Z kuşağı. Zaten 5 kuruş parası yok. Bir de bugünün ayakkabı fiyatlarıyla... 15 bin lira bir spor ayakkabı filan iflas bayrağı. Bu yüzden sen beni örnek alma oğlum. Bütçene göre takıl diye uyardım. Niye mesajıma cevap vermedin olaylarına devam edin yani. Anladın mı? Oluyor. Son anons. Sizlere rehberlik etmeye, gecenize neşe kaçmaya. Tam gaz devam ederken. Yani her şeye güzel şeyin bir sonu var biliyorsunuz. Kendime övmek için de filan söylemiyorum. Ha bu rehberlik işi filan. Sadece beni dinleyen rakiplerimin o sıkıcı yayınlarının morallerini kökten bozmak, onları meslekten soğutmak için yapıyorum. Sektörün zirvesindeyim abi. Niye yapmayayım? Geçen gün İnternette gezerken şu emlak sitelerinde yeni nesil bir ev arkadaşlığı ilanına denk geldim. Sinirlerim zıpladı. İlanı veren uyanık kiracı bir erkek diyor ki evime bir kadın ev arkadaşı arıyorum. Ama ev sahibim evde iki bekarın kalmasına izin vermediği için eve gelecek olan kızı ev sahibine ve karısına kendi kız arkadaşım olarak tanıtmam gerekiyor. Bunu ben bir çakal gördüm ama. Böylece evi iki ayrı kişiye değil bir çifte kiraladığını düşünecek. Aramızda kesinlikle romantizm yaşanmasına gerek yok. Sadece ev sahibi baskın yaptığında el ele tutuşup çift taklidi yapmamız yeterli. Bir de kural listesi koymuş. Tam komedi. Bir, eve sevgili veya aile getirmek kesinlikle yasak. Yakalanırız ayakları. İki, sessizlik şart. Çünkü ben çok önemli bir dijital içerik üreticisiyim. Odaklanmam lazım. Üç, çıkacak bir anlaşmazlıkta son söz ve karar her zaman benden çıkar. Hiyerarşi önemlidir. Üstelik koca... Yani oraya getirmeye çalışmış. Ya uyanığa bak ya ben ilanın ortasına kadar bu çocuğun sadece kirayı bölüşmek isteyen çaresiz bir ruh hastası olduğunu düşündüm ama kızlardan fotoğraf isteyene kadar anladım ki bu ruh hastası değil sapık tam bir şarlatan yani içerik üreticisiyim yazarım ne içerik ürettiğini gördük yazarmışsın evet harem kurmaya çalışıyor işin acayip tarafı yani ne bileyim ya Amerika'dan haber 300 milyon kişi yaşıyor kiraların uçtuğu emlak krizinde. Emin olun o ilana düşecek birini bulacak biliyorsunuz değil mi? Ya ne olacak kira bedava olsun da iki dakika el ele tutacağım ne var yani? Bence bu evde tamamen kendi kurallarının geçtiği, ses çıkartmanın yasak olduğu komada bir köle arıyor kendini. İyi hafta sonları diliyorum eğlenmeye çalışın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bizim için bu kemalalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
2: Ladies and gentlemen, this is Spartacus.

0: Petrol Ofisi'nde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi Petrol Ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

gün getir büyükte 180 gram Pınar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bak. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.